0: Anjing.
1: Suci Joko Yutan.
0: Ngaten.
1: Bu Ki, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Wakyanti, Bu Tidut, Bu Siwi, Bu Mudo, Bu Anjas Moro, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Bu Tidut, Bu Siwi, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sabio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Nardi Mursari, Ki Rimbang, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romoyu, Pak Gilas, Pak Tuk Ngadiono,
0: Ngeten.
1: Pak Kumbokarno, Ki Wening, Ki Damaskes, Mas Giarto, Mas Pardi, Mbak Suro, Romoyu, Pak Kagem Sedewawon, Matur
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Supoyo.
2: Sugendali butute Joko Yudan.
0: Nggih.
2: Mas Gilang, Mas Miskam Sugeng Dalu, Sugeng Magaryo nggih, badhe kinten kagem Pak Frans, Pak Damaskus, Pak Kasiono Bolawen, Pak Supoyo, Mbah Suro, Pak Tupar, Mas Anas, Mas Nur Manis Renggo, Bu Salama. Matur nuwun Ibu Tuti ngomongin Joko Yudan.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
2: Sameneika Mas Nur tembangan.
0: Nggih, wonten ditinggal pas sayang-sayange
2: kalian.
0: Ono apa?
2: Sumangga.